0: ki sunat tamamı hede bağını da mata seri tatkin fal. No niye böyle afeta gevata Saudi bakumda sinema uza batkin de pisanma.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.